0: Saat 1:45, işte güncel hava durumu. İstanbul kapalı, 17 derece, hissedilen 17 derece, nem %82, rüzgar saniyede 3 metre. Ankara açık, 18 derece, hissedilen 18 derece, nem %74, rüzgar saniyede 1 metre. İzmir kapalı, 22 derece, hissedilen 22 derece, nem %46, rüzgar saniyede 5 metre. Şimdi müziğe dönüyoruz Onur.
1: Radyo Ura, her şarkının bir hikayesi varlandı.
2: Elinizi açın. Şimdi kameranızı açın. Cupreading.com'da yapay zeka el falı için tek gereken bu. Kalp çizgisi, yaşam çizgisi, kader çizgisi, hepsi saniyeler içinde çözümlenir. Cupreading.com

0: Saat 3:00, işte güncel hava durumu. İstanbul, parçalı bulutlu, 18 derece hissedilen, 18 derece, nem %77, rüzgar saniyede 2 metre. Ankara, parçalı az bulutlu, 17 derece hissedilen, 17 derece, nem %76, rüzgar saniyede 1 metre. İzmir, kapalı, 21 derece hissedilen 21 derece, nem %49, rüzgar saniyede 3 metre. Şimdi müzeye dönüyoruz Ongar.
1: Yeni şarkılar gı. Yeni hikayeler gınlı. Her hafta, Radyo Orada'da.
2: Büyük sporlar evrilir. Rugby, gereksiz darbeyi ortadan kaldırır ve nadir bir şey ekler. Denge. Kadın ve erkek birlikte yarışıyor. Güç değil, beceri. Vurmak değil, düşünmek. Rugby, rekabet, rafine edilmiş.

0: Saat 3:01. İşte trafik durumu olay. İstanbul 168 olay, 137 ciddi, 8 orta. Yolda dikkatli olun.
1: Yeni şarkılar gı. Yeni hikayeler gınlı. Her hafta Radyo Orada da.
2: Elleriniz bir hikaye anlatıyor. Cupreading.com'da avucunuzun fotoğrafını yükleyin ve çizgilerinizin aşk, kader ve önünüzdeki yol hakkında neler ortaya çıkarttığını keşfedin. Yapay zeka destekli el falı randevuya gerek yok. Cupreading.com

0: İyi sabahlar. Sarıyer'in 960 artı 6'da attığı golle Boluspor'u devirmesi tam bir sinir savaşı hikayesi. Sanki maçın bitmesine saniyeler kala hadi artık dediler. Marcos Silva bu golüyle sadece 2 maçlık galibiyet hasretini bitirmekle kalmadı, aynı zamanda Boluspor'un lig sonundaki dramatik yükselişine de engel oldu. Boluspor şu an 1 puanla en altta çırpınıyor, Sarıyer ise 14 puana ulaşarak bu karmaşadan sıyrılmayı başardı.
1: Maçın son saniyelerinde gelen bu golün yarattığı dramatik etki, sadece skoru değil, takımların ligdeki psikolojik konumlarını da köklü bir biçimde değiştirdi. Sarıyer'in bu kritik galibiyetle 14 puana ulaşması, istikrar arayışında önemli bir adımken, Boluspor'un alt sıralardaki yükseliş umudunu sekteye uğraması, ligdeki çekişmeyi daha sert hale getirecek. Marcos Silva'nın performansı, bu tür kritik anlarda bireysel becerinin kolektif savunma direncini nasıl kırabildiğini net bir şekilde ortaya koydu.
0: Sarıyer ve Boluspor arasındaki o dramatik son saniye tiyatrosundan sonra şimdi sahneye Kocaeli çıkıyor, adeta mahalle maçından profesyonel ligin sertliğine geçiş yaptık. Kocaeli Spor, Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep FK karşısında ikinci yarıda vites yükseltip 2-0'la maçı bitirdi. Sanki ilk yarıda uyku hapı almışlar gibi sonra birden uyanıp golleri sıraladı. Berkan Kutlu ve Agey bu golleri kaydederek evlerinde 3'te 3 yaparak yanındaki rakiplerine evimdeki kuralları ben koyarım mesajı verdiler. Gaziantep FK için bu skor Kocaeli'nin istikrar arayışında ne kadar kararlı olduğunu gösteren sert bir tokat gibi oldu.
1: Kocaeli Spor'un ikinci yarıdaki bu ani performans artışı ve üst üste gelen goller takımın taktiksel olarak rakibini çözdüğünü ve oyun disiplininden ödün vermediğini kanıtlıyor. Berkan Kutlu ve Agey'nin katkılarıyla elde edilen bu net skor, ev sahibi avantajını sahaya yansıtan güçlü bir irade göstergesidir. Gaziantep FK karşısında alınan bu sonuç, Kocaeli Spor'un ligdeki istikrar arayışında ne kadar kararlı olduğunu ve rakipleri için ciddi bir tehdit oluşturduğunu açıkça ortaya koyuyor.
0: Kocaeli Spor'un ikinci yarıda uyanıp 2-0'la maçı bitirmesi tam bir uyandım ve her şeyi hallettim operasyonu gibiydi. Berkan Kutlu ve Agey sahada sadece gol atmakla kalmayıp rakiplerine ev sahibi avantajının ne kadar sert birer tokat olabileceğini gösterdiler. Gaziantep Efke'nin bu ani performans artışına karşı koyamaması, ligdeki istikrar arayışında Kocaeli Spor'un ne kadar dişli bir rakip olduğunu açıkça kanıtladı.
2: Hoy hoy hoy!
1: Kocaeli Spor'un ikinci yarıda sergilediği bu kararlı performans ve Berkan Kutlu ile Agey'nin golleriyle gelen net skor, takımın ligdeki iddialarını perçinleyen kritik birer gösterge oldu. Ev sahibi avantajını sahaya yansıtan bu disiplinli oyun, rakipler için güçlü bir uyarı niteliği taşıyor. Şimdilik bu kadar Carca.
3: Daha fazla müzik, daha az kesinti. Bu Radyo Ora.
4: Avrupa'dan dünyaya yeni bir spor yükseliyor. Rekbol, hız, hassasiyet ve eşitliği birleştiriyor. Kadın ve erkekler yan yana yarışıyor. Temas yok, engeller yok, sınırlar yok. Rekbol, küresel bir nesil için uluslararası bir oyun.

0: Saat 4:15. İşte trafik durumu. İstanbul, 152 olay, 131 ciddi, 2 orta. Yolda dikkatli olun.
1: Kanalı değiştirmeyin. Sıradaki şarkı beklemeye değer. Radyo Aura'dan.
2: Cupreading.com'daki her kahve falı okuması kişisel şans elemanlarınızla birlikte gelir. Şans sayılarınız, renkleriniz, günleriniz, taşlarınız, hatta şans yönünüz bile. Sadece bir fal değil, haftanız için bir rehber. Finganınızı yükleyin ve sizinkini keşfedin. Cupreading.com

0: Saat 5:00 işte güncel hava durumu. İstanbul az bulutlu, 19 derece hissedilen 19 derece, nem %82, rüzgar saniyede 3 metre. Ankara az bulutlu, 16 derece hissedilen 16 derece, nem %79, rüzgar saniyede 1 metre. İzmir parçalı bulutlu, 21 derece hissedilen 20 derece, nem %56, rüzgar saniyede 5 metre. Şimdi müziğe dönüyoruz Gondar.
1: Her albüm gün, her hikaye, tek istasyon değil, radyo oradan.
2: Temassız, karışık cinsiyet, yüksek yoğunluk. Bu bir trend değil, bir spor. Rockball, zekanın sayıyı kazandığı yer.

0: Saat 5:15. İşte trafik durumu. İstanbul 145 olay, 126 ciddi, 2 orta. Yolda dikkatli olun.
1: Bu radyo ora, müziğin en güzel sesi, en iyi orijinal müzik gece gündüz.
2: Bu eski sporların yerine geçmekle ilgili değil, yeni bir tane yaratmakla ilgili. Rugby, temassız, cinsiyet eşitlikçi ve uluslararası olarak tanınmış. Modern bir dünya için modern bir spor. Rugby. İleriye oyna.

0: Saat 5:45. İşte güncel hava durumu. İstanbul az bulutlu, 18 derece, hissedilen 18 derece, nem %82, rüzgar saniyede 2 metre. Ankara açık, 16 derece, hissedilen 15 derece, nem %80, rüzgar saniyede 1 metre. İzmir parçalı bulutlu, 21 derece, hissedilen 20 derece, nem %60, rüzgar saniyede 6 metre. Şimdi müziğe dönüyoruz Ongar.
1: Radyoora.com dünyaya sevgiyle yayında.
2: Şanslı hissediyor musunuz? Cupreading.com'da tarot kartlarınızı çekin ve yapay zekanın evrenin sizin için neler hazırladığını ortaya çıkarmasına izin verin. 3 kartlık açılım, 5 kartlık açılım ya da tam kelt haçı ile büyük oyunu oynayabilirsiniz. Kaderiniz bir tık uzağınızda. Cupreading.com

0: Saat 6:15. İşte trafik durumu. İstanbul 132 olay, 115 ciddi, 1 orta. Yolda dikkatli olun.
1: Daha fazla müzik, daha az kesinti. Bu Radyo Ora.
2: Tek saha, farklı geçmişler, aynı kurallar. Rugby, çeşitlilik ve saygı için inşa edilmiş temassız, karışık cinsiyetli bir spor. Hızlı, erişilebilir ve uluslararası. Rugby oyuncuları bölmüyor. Onları bir araya getiriyor.

Espresso. Espresso. Espresso. Espresso.

0: Saat 6:45 işte güncel hava durumu. İstanbul az bulutlu 18 derece hissedilen 18 derece, nem %82, rüzgar saniyede 2 metre. Ankara açık 16 derece hissedilen 15 derece, nem %81, rüzgar saniyede 1 metre. İzmir parçalı bulutlu 22 derece hissedilen 21 derece, nem %56, rüzgar saniyede 7 metre. Şimdi müziğe dönüyoruz Öngör.
1: Her albüm, gün, her hikaye, tek istasyon değil, radyo oradan.
2: Güneş burcunuz hikayenin sadece üçte biri. Ay burcunuz duygularınızı şekillendiriyor. Yükselen burcunuz dünyanın sizi nasıl gördüğünü belirliyor. Cupreading.com'da doğum tarihinizi, saatinizi ve yerinizi girin. Üçünü birden hesaplayıp kişisel bir yapay zeka okuması alın. Sizi gerçekten tanıyan astroloji. Cupreading.com

0: Günaydın. Galatasaray'da Trabzonspor mağlubiyeti sonrası Okan Buruk'a yönelik yükselen istifa çağrıları teknik direktörün maç sonundaki tavrıyla çarpışıyor. Bu tür kriz anlarında gelen tepkiler, kulüp içindeki yönetimsel baskının ve taraftarın beklentisinin ne denli yüksek olduğunu açıkça gösteriyor.
1: Okan Buruk'un maç sonundaki o ben buradayım duruşu, taraftarın istifa fısıltılarını adeta birer boşer gibi savuruyor sanki Erdos. Bu kadar baskının altında soğukkanlı kalmak her teknik direktörün harcı değil ama Galatasaray camiasında bu tür kriz anları her zaman tansiyonu tavan yaptırıyor. O yönetimin sessizce tarttığı ağırlık ile taraftarın açık sözlü çığlıkları arasındaki o ince çizgide yürümek, ancak gerçekten sağlam sinirlere sahip olanların yapabileceği bir iş.
0: Kulüp yönetimiyle taraftar arasındaki bu gerilim hattı, aslında başarı odaklı bir futbol ekosisteminin kaçınılmaz bir yansımasıdır. Teknik direktörün sergilediği dirençli duruş, sadece bireysel bir karakter özelliği değil, aynı zamanda kulübün iş dinamiklerinde oluşturulacak güvenin de bir göstergesidir. Bu tür kritik eşiklerde takınılan tavır, hem yönetimsel dayanıklılığı test ediyor, hem de taraftarın sabrıyla profesyonel sadakat arasındaki dengenin ne kadar güçlü olduğunu kanıtlıyor.
1: Yönetimin sessizce tarttığı ağırlık meselesi aslında bir tür mayın tarlasına yürümek gibi. Okan Buruk bu dengeyi koruyamazsa taraftarın o açık sözlü çığlıkları kulüp içinde yankılanmaya devam eder. Taraftarın sabrıyla profesyonel sadakat arasındaki o ince çizgi, teknik direktörün direncine sadece bir karakter özelliği değil, aslında yönetimle olan güven ilişkisinin sağlamlığını gösteren bir barometre haline getiriyor. Bu tür kritik eşiklerde sergilenen tavır, kulüp içindeki dinamiklerin ne kadar dirençli olduğunu kanıtlayan en net sınavdır.
2: Hoy, hoy, hoy.
0: Bu tür kriz anlarında teknik direktörün sergilediği dirençli duruş, aslında kulüp yönetiminin stratejik sabrıyla doğru orantılı bir güvenin sonucudur. Taraftarın oluşturduğu yüksek baskı altında bu dengeyi korumak, hem bireysel dayanıklılığı hem de profesyonel sadakati test eden kritik bir göstergedir. Kulübün iç dinamiklerinin ne kadar dirençli olduğu, tam da bu tür kırılma noktalarında takınılan tavırla somut bir şekilde kanıtlanmaktadır.
1: Yani sonuçta bu direniş meselesi ya yönetimle tam bir uyum içinde yürüyen stratejik bir satranç hamlesidir ya da taraftarın sabrını zorlayan tehlikeli bir kumar. Ancak her iki durumda da sahne çok gergin. Bu dengeyi koruyup koruyamayacağını göreceğiz. Zira bu tür kırılma noktalarında takınılan tavır kulübün iç dinamiklerinin ne kadar sağlam olduğunu gösteren en net sınavdır. Şimdilik bu kadar Gor.
3: Orada kalın. Harika müzik geliyor. Sadece Radyo Orada'dayız.
4: Beden eğitimi öğretmenleri ve spor müdürlerine duyurulur. Rekbol tek bir sporla cinsiyet eşitliğini sağlayabiliyor. Kız ve erkek öğrenciler aynı sahada, aynı kurallarla, aynı oyunda yarışıyor. Temassız, güvenli ve uygulaması kolay. Taşınabilir saha kiti malzeme dolabınıza sığar. Rekbol'u okulunuza getirin.

0: Saat 7:30, işte güncel hava durumu. İstanbul, parçalı az bulutlu, 17 derece hissedilen 18 derece, nem %88, rüzgar saniyede 3 metre. Ankara, açık, 17 derece hissedilen 16 derece, nem %77, rüzgar saniyede 1 metre. İzmir, kapalı, 21 derece hissedilen 20 derece, nem %60, rüzgar saniyede 6 metre. Şimdi müziğe dönüyoruz onunla.
1: Müziğin kalbinden, bu radyo orana.
2: Bir şeyin başlangıcından itibaren parçası olmak ister misiniz? Rugball, Uluslararası Rugball Federasyonu aracılığıyla antrenör ve hakem sertifikaları sunuyor. 3 antrenörlük seviyesi, bölgesel ve ulusal hakem kariyer yolları. Başlangıç için ücretsiz temel kurallar kursu. Büyüyen bir sporda kariyerinizi inşa edin.

0: Günaydın sevgili dinleyiciler. Melisa Döngel ile Rapçi Murda'nın aşkı nihayet Kuruçeşme sokaklarında somutlaştı. Ve bu durum artık sadece birer dedikodu değil, görsel bir şölen haline geldi. İkilinin birlikte görüntülenmesiyle netleşen bu tabloya bakınca, Kuruçeşme'nin havası bir anda rap ritimleriyle magazin tozunun birbirine karıştığı bir sahneye dönüştü. Melisa ve Murda'nın bu birlikteliği, sokak zekasıyla hareket edenlerin bile, ah İşte şimdi kanıtlandı diyeceği kadar net bir kare çizdi. Kuruçeşme'nin o meşhur havası artık rapin sert ritimleriyle magazin parıltısının çarpıştığı bir kavşak noktasına döndü. İkilinin bu somutlaşan birlikteliği, kulislerde dönen fısıltıları gerçekliğin soğuk yüzüyle çarpıştırdı. Artık kimse acaba mı diyecek değil, sahne çoktan kuruldu ve dekorlar tam olarak yerleşti. Bu görüntüleme olayı, dedikoduların tozlu raflardan inip Kuruçeşme sokaklarında dans etmeye başladığının en net kanıtı oldu. Kuruçeşme sokakları artık magazin dedikodularıyla rap dünyasının sertliğinin çarpıştığı dev bir sahneye dönüştü. Melisa ve Murda'nın bu birlikteliği netleşince kuşkusuz herkesin önündeki taşlar yerine oturdu. Bu görsel şölen, kulislerdeki fısıltıların yerine artık somut bir gerçekliğe bıraktığını tüm İstanbul'a haykırıyor. Dedikoduların tozlu raflardan inip sokaklarda dans etmeye başladığı bu tabloyu izlemek oldukça keyifli olacak. Şimdilik benden bu kadar, müzikle kalın bu.
1: Cazdan popa, gece yarısından sabaha, Radyo Ora yanınızda.
2: Rekabetçi, güvenli ve kapsayıcı bir spor mu arıyorsunuz? Racquetball, kadın ve erkekleri aynı sahada bir araya getiriyor. Temas yok, gözdağı yok, sadece saf oyun. Hızlı, adil, stratejik. Racquetball, heyecanlı olmak için çarpışmaya ihtiyaç olmadığını kanıtlıyor.

0: Günaydın. Çinli otomobil üreticisi Hongqi HEAD modeli tek bir şarj ile 2916 kilometre yol kat ederek Guinness Rekorlar kitabına girmeyi başardı. Bu teknik başarı, elektrikli araç teknolojisindeki menzil sınırlarının ne kadar ileriye taşınabileceğini somut bir rakamla kanıtlıyor. Elektrikli araçlarda menzil rekorları teknolojik sınırları zorlarken, Cornell Üniversitesi'nden araştırmacıların bataryaları yenilenebilir hale getirme çalışmaları bu teknolojiyi daha erişilebilir kılıp, bu bilimsel gelişme, elektrikli araç üretim maliyetlerini düşürerek sektörün geniş kitleler tarafından benimsenmesini sağlayacak kritik bir dönüşümdür. Elektrikli araç teknolojisindeki bu rekor ve yenilenebilir batarya çalışmaları, ulaşımın geleceğini çok daha sürdürülebilir bir zemine taşıyor. Teknolojik ilerleme ile çevreci çözümlerin birleşmesi, küresel ölçekte karbon ayak izini azaltan kritik bir adım olacaktır. Şimdilik bu kadar.
1: Müzik hiç durmuyor onda. Radyo oradan iyi.
2: Oyna, antrenman yap, hakemlik yap, etkinlik düzenle. Okulunda veya toplum merkezinde bir program başlat. Racquetball Türkiye'de büyüyor ve ilk gününden itibaren parçası olabilirsiniz. Eşitlik, güvenlik ve gerçek rekabet üzerine kurulmuş bir spor. Harekete katılın. Racquetball, hız, beceri ve eşit koşullarda saygı.

0: Saat 9:30. İşte trafik durumu. İstanbul 173 olay, 152 ciddi, 3 orta. Yolda dikkatli olun.
1: Daha fazla müzik, daha az kesinti. Bu Radyo Ora.
2: Cupreading.com sizin dilinizi konuşuyor. Gerçekten 63 dil, Türkçeden İngilizceye, Japoncaya, Arapçaya ve Koreceye kadar. Falınız, tarot okumanız, doğum haritanız hepsi düşündüğünüz dilde. Çeviri gerekmiyor. Cupreading.com.

0: Günaydın. Volkswagen firması, Amerika Birleşik Devletleri'nde direksiyon sisteminde arıza riski taşıyan 208 binden fazla aracını geri çağırdı. Bu geniş kapsamlı geri çağırma kararı, araç güvenliğini doğrudan etkileyen teknik bir sorundan kaynaklanmaktadır. Direksiyon sistemindeki bu teknik arıza riski, otomotiv sektöründe güvenliğin ne kadar kritik bir unsur olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. 208 binden fazla aracın geri çağrılması, üretici firmanın sorumluluk alarak potansiyel kazaları önleme kararlılığını gösterirken, kullanıcıların can güvenliğini koruma adına alınan hayati bir önlemdir. Güvenlik standartlarının korunması ve kullanıcı haklarının gözetilmesi adına bu tür önleyici adımlar otomotiv sektöründe kritik birer sorumluluktur. Volkswagen'in riskli araçları geri çağırması, teknik kusurların yol güvenliği üzerindeki doğrudan etkisini yönetmek adına atılmış somut bir adımdır. Şimdilik bu kadar Celal.
1: Radyo Ora, başka hiçbir yerde duyamayacağınız müzik.
2: Hızlı eller, keskin açılar, sıfır temas. Racquetball, rekabeti yeniden tanımlayan yeni uluslararası spor. Kadın ve erkekler birlikte oynuyor. Güce değil, çevikliğe ve odaklanmaya dayalı. Sporun evrilebileceğini düşünüyorsanız, zaten racquetball düşünüyorsunuz.

0: Phalo, heartbeat drum, solo.
1: İyi günler. Beşiktaş son 4 maçını kazanarak resmen durdurulamaz moduna girdi ve şimdi milli araya liderlik koltuğunda oturup keyif yapmak için Ahmet Sportif faaliyetler karşısında dişlerini gösteriyor. Diğer tarafta Ahmet Sportif faaliyetler ise bu iyi gidişatı bozmamak için sahada adeta birer duvar gibi durmayı planlıyor. Beşiktaş'ın o iddialı liderlik hırsı mı yoksa Ahmet Sportif faaliyetlerin direnci mi kazanacak? Türk futbolunun bu zorlu mücadelesinde kozlar gerçekten paylaşılacak.
2: Beşiktaş'ın üst üste gelen galibiyetlerle kazandığı ivme ve liderlik koltuğundaki konumu, takımı büyük bir özgüvenle sahaya süreceğini gösteriyor. Ahmet Sportif faaliyetlerin ise savunma odaklı direncini koruma stratejisi, bu mücadelenin taktiksel derinliğini artırarak her iki taraf için de kritik bir sınav haline getiriyor. Bu karşılaşma sadece 3 puanın değil, aynı zamanda ligdeki konumlarını pekiştirme ve karakterlerini sergileme mücadelesi niteliği taşıyor.
1: Beşiktaş'ın bu üst üste gelen galibiyetlerle kestiği durdurulamaz havası, rakibi için adeta birer duvara çarpmak gibi sert bir sınav olacak. Ahmet Sportif faaliyetler savunmada aşılmaz bir kale kurmaya çalışırken, Beşiktaş'ın liderlik hırsıyla bu duvarı yıkıp yıkamayacağı tam bir taktik savaşına dönüşecek. Bu maçta sadece 3 puan değil, her iki takımın da karakterini ve ligdeki iradesini sahaya yansıttığı gerçek bir dayanıklılık testi izleyeceğiz.
2: Beşiktaş'ın üst üste kazandığı maçlarla inşa ettiği özgüvenin sahaya nasıl yansıyacağı, bu taktiksel savaşın en belirleyici unsuru olacaktır. Ahmet Sportif faaliyetlerin direnç odaklı savunma kurgusu, Beşiktaş'ın liderlik hırsını test ederken oyunun temposunu ve stratejik derinliğini doğrudan etkileyecektir. Andas, bu mücadele her iki kulübün de ligdeki iradesini ve saha içindeki karakterlerini somut bir şekilde ortaya koyacağı kritik bir eşik teşkil ediyor.
1: Beşiktaş'ın bu durdurulamaz modu aslında bir nevi kış uykusundan uyanan ayının hırsı gibi sahada karşılarında aşılmaz bir duvar olduğunu düşünen Ahmet Sportif faaliyetleri gerçekten terletecek. Savunma odaklı direnç stratejisi kağıt üzerinde sağlam dursa da liderlik koltuğundaki bir takımın bu duvarı yıkmak için kullanacağı taktiksel hamleler maçın kaderini belirleyecek. Bu sadece 3 puanlık bir kapışma değil. Sahadaki karakterlerin ve iradenin çarpıştığı sert bir dayanıklılık sınavı olacak.
2: Beşiktaş'ın özgüveniyle Ahmet Sportif faaliyetlerin dirençli savunmasının çarpışacağı bu kritik mücadele, ligdeki taktiksel derinliği net bir şekilde ortaya koyacak onlar. Her iki takımın da iradesini ve karakterini sergileyeceği bu dayanıklılık sınavı, sezonun en belirleyici eşiklerinden biri olacak. Şimdilik bu kadarca.
3: Günaydın. Kahveni al. Sesi aç. Bu Radyo Ura.
4: Kalp çizginiz duygusal dünyanızı ortaya koyar. Kafa çizginiz nasıl düşündüğünüzü gösterir. Yaşam çizginiz canlılığınızı haritalar. Kader çizginiz yolunuzu çizer. Cupreading.com dördünü ve daha fazlasını okur. Sadece avucunuzun fotoğrafını çekin ve gerisini yapay zekaya bırakın. Cupreading.com

0: Saat 9:45 işte güncel hava durumu. İstanbul parçalı bulutlu, 23 derece, hissedilen 24 derece, nem %64, rüzgar saniyede 5 metre. Ankara açık, 19 derece, hissedilen 19 derece, nem %72, rüzgar saniyede 0 metre. İzmir kapalı, 24 derece, hissedilen 23 derece, nem %53, rüzgar saniyede 8 metre. Şimdi müziğe dönüyoruz Ongar.
1: Radyo Ora, her şarkının bir hikayesi varlandı.
2: Rekabetçi, güvenli ve kapsayıcı bir spor mu arıyorsunuz? Rekbol, kadın ve erkekleri aynı sahada bir araya getiriyor. Temas yok, gözdağı yok, sadece saf oyun. Hızlı, adil, stratejik. Rekbol, heyecanlı olmak için çarpışmaya ihtiyaç olmadığını kanıtlıyor.

0: İyi günler. Alman otomotiv sektöründe yaşanan büyük dönüşüm süreci, Volkswagen grubunun tarihindeki en kapsamlı işten çıkarma kararıyla somut birer maliyete dönüşüyor. Şirket, bu dönüşümün faturası kapsamında toplam 4100 kişiyi işten çıkarmak için harekete geçti. Sektördeki yapısal değişimlerin çalışanlar üzerinde yarattığı bu doğrudan etki, otomotiv dünyasında geniş çaplı bir istihdam daralması anlamına geliyor. Bu kitlesel işten çıkarma kararı, sadece bireysel kariyerlerin sonlanması değil, aynı zamanda geleneksel üretim modellerinin yerini alan yeni teknolojilerin yarattığı sert bir dönüşümün doğrudan sonucudur. Volkswagen grubunun bu ölçekteki hamlesi, otomotiv sektöründeki yapısal değişimi çalışanlar üzerindeki ağır maliyetini ve endüstrinin yaşadığı büyük dönüşümün kaçınılmaz gerçekliği gözler önüne seriyor. Volkswagen grubu bünyesinde gerçekleşen bu geniş kapsamlı işten çıkarma kararı, teknolojik dönüşümün çalışanlar üzerindeki somut ve sert maliyetini net bir biçimde ortaya koyuyor. Ben de Kolosiy Badic. Otomotiv dünyasında yaşanan bu yapısal değişim süreci, geleneksel üretim modellerinin yerini alan yeni teknolojilerin getirdiği kaçınılmaz sonuçları gözler önüne seriyor. Şimdilik bu kadar Rado.
1: Bizi buldunuz, şimdi biraz kalınlayın. Radyo Ora, müziğin sesi.
2: Tek hesap, dört okuma, sabah kahve falınıza bakın. Öğle yemeğinde tarot kartlarınızı çekin, eve dönerken avucunuzu taratın, yatmadan önce doğum haritanızı kontrol edin. Cupreading.com, kişisel yapay zeka falcınız, her zaman her yerde cupreading.com.

0: İyi günler. Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, yaklaşık 2 haftadır sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalırken, milli takımı için alınacak karar merakla bekleniyordu. Sakatlığın süresi ve oyuncunun kritik rolü göz önüne alındığında, bu belirsizliğin hem kulüp hem de milli takım planlaması üzerindeki etkileri büyük önem arz ediyor.
1: Osimhen sahada olmayınca sanki tüm planlar bir anda puzzle parçası eksik kalmış gibi dağılıyor. Durum gerçekten karışık. 2 haftalık bu belirsizlik hem kulüp yönetimi hem de milli takım için tam bir baş ağrısı, adamın kritik rolü yüzünden herkesin içi gidiyor. Sakatlık süresinin netleşmemesi, taktik tahtasının başında oturanların uykusunu kaçıracak cinsten bir durumdur.
0: Victor Osimhen'in sakatlık belirsizliğinin yarattığı taktiksel boşluk devam ederken, Fenerbahçe cephesinde Marco Asensio'nun dönüşü önemli bir gelişme. Konyaspor mücadelesinde sakatlanarak yaklaşık bir aydır sahalardan uzak kalan yıldız oyuncunun tedavi sürecini tamamlayarak geri dönmesi, takımın hücum varyasyonlarını güçlendirecektir.
1: Asensio'nun dönüşü Fenerbahçe için resmen şimdi kurtarıcı gelir vakti demek. Takımın hücum hattına taze kan gibi in akması lazım. Osimhen'in yokluğunda Galatasaray tarafı boşluğa düşerken, Marco Asensio'nun bir ay sonra sahalara dönmesi taktiksel açıdan büyük bir nefes aldıracaktır. Bir tarafta belirsizliğin yarattığı kaos hakimken, diğer tarafta tedavi sürecini tamamlayıp geri dönen bir yıldızın sahaya çıkacak olması dengeleri tamamen değiştirebilir.
0: Fenerbahçe'nin hücum hattına Marco Asensio gibi deneyimli bir ismin sakatlıktan kurtulup takıma dahil olması, kadro derinliğini doğrudan etkileyen kritik bir gelişmedir. Bir ay süren tedavi sürecinin tamamlanması, takımın rotasyon ve oyun planı çeşitliliği açısından önemli bir avantaj sağlayacak. Bu dönüş sadece skor üretimi değil, maç içindeki dinamiklerin yönetilmesi noktasında da Fenerbahçe'ye stratejik bir güç katacaktır.
1: Asensio'nun geri dönüşü tam bir kurtarıcı hamlesi olur. Adamın sahalara dönmesi Fenerbahçe için hem hücum hattında taze kan demek hem de taktiksel olarak büyük bir nefes almak. Bir tarafta Osimhen'in yokluğuyla yaşanan o karmaşık belirsizlik varken, diğer tarafta tedavi sürecini bitirip sahaya çıkacak tecrübeli bir ismin dengeleri değiştirmesi çok kritik. Bu kadro, derinliği ve rotasyon gücü tam da ihtiyaç duyulan noktada devreye girecek gibi duruyor. Şimdilik bu kadar Giorgio.
2: Dünyanın neresinde olursan ol, hoş geldin. Bu Radyo Ora'dan.
3: Klasik Art Nouveau, Osmanlı minyatürü, karanlık gotik, göksel kozmos, kedi tarotu, ukiyo-e, tiyatro sahnesi. 7 muhteşem tarot destesi, her biri 78 kart, hepsi cupreading.com'da sizi bekliyor. Destenizi seçin, açılımınızı seçin ve yapay zekanın kartlarınızı okumasına izin verin. cupreading.com

0: Saat 11.00, işte günce hava durumu. İstanbul parçalı bulutlu, 24 derece hissedilen 24 derece, nem %91, rüzgar saniyede 6 metre. Ankara parçalı az bulutlu, 21 derece hissedilen 21 derece, nem %61, rüzgar saniyede 0 metre. İzmir kapalı 26 derece, hissedilen 26 derece, nem %50, rüzgar saniyede 7 metre. Şimdi müziğe dönüyoruz Onga.
1: Orada kalın. Harika müzik geliyor. Sadece radyo oradadayız.
2: Tek hesap. Dört okuma. Sabah kahve falınıza bakın. Öğle yemeğinde tarot kartlarınızı çekin. Eve dönerken avucunuzu taratın. Yatmadan önce doğum haritanızı kontrol edin. Cupreading.com, kişisel yapay zeka falcınız, her zaman her yerde cupreading.com.

0: Saat 12:15. İşte güncel hava durumu. İstanbul az bulutlu, 25 derece, hissedilen 26 derece, nem %92, rüzgar saniyede 6 metre. Ankara parçalı az bulutlu, 22 derece, hissedilen 22 derece, nem %58, rüzgar saniyede 1 metre. İzmir kapalı, 26 derece, hissedilen 26 derece, nem %47, rüzgar saniyede 8 metre. Şimdi müziğe dönüyoruz Ongu.
1: Müzik hiç durmuyor Bond'a. Radyo oradan iyi.
2: Cupreading.com'daki her kahve falı okuması kişisel şans elemanlarınızla birlikte gelir. Şans sayılarınız, renkleriniz, günleriniz, taşlarınız, hatta şans yönünüz bile. Sadece bir fal değil, haftanız için bir rehber. Finganınızı yükleyin ve sizinkini keşfedin. Cupreading.com

0: İyi günler Ra. Beşiktaş'ın Trabzonspor ile Galatasaray arasındaki maçta Okan, Buruk'un kırmızı kart görmesine rağmen demecin canlı yayında aktarılması üzerine yayıncı kuruluşa suç duyurusunda bulunması, spor hukukunda sözleşme ihlali ve yayın etiği açısından kritik bir gelişmedir. Bu durum, kulüplerin marka değerini koruma stratejileriyle medya kuruluşlarının yayın hakları arasındaki hukuki sınırların netleştirilmesi gerektiğini göstermektedir.
1: Hocam, Okan Buruk'un o anki sinir hali yayınca

0: spor kulüplerinin kurumsal kimliklerini korumak için yayıncı kuruluşlara karşı uygulayabilecekleri yaptırımların kapsamını genişletebilir. Sözleşmelerdeki marka itibarı, maddelerinin bu tür uç durumlar karşısında ne kadar sert uygulanacağı, gelecek yayın sözleşmelerinde daha katı maddelerin eklenmesine yol açacak. Yayın etiğiyle ticari hakların çatıştığı bu noktada, hukuki bir yaptırımın kesinleşmesi, medya kuruluşlarının içerik denetim süreçlerini kökten değiştirebilir.
1: Yayıncı kuruluşlar artık her çılgınlığı eğlenceli içerik diye paketleyip sunamayacaklarını anladığında, işler gerçekten değişecek. Eğer bu hukuki süreçle beraber sözleşmelerdeki marka itibarı maddeleri sertleşirse, yayıncıların elindeki o geniş özgürlük alanı daralır ve her hareketlerini iki kez hesaplamak zorunda kalırlar. Bu durum sadece bir tekniker hatası değil, medya kuruluşlarının içerik denetimi konusunda çok daha disiplinli ve temkinli davranacağı yeni bir dönemin habercisi gibi duruyor. Hoy hoy hoy.
0: Bu tür hukuki yaptırımlar spor camiasında duygusal anların ticari ve kurumsal değerlerin önüne geçmesini engelleyen bir set oluşturacaktır. Yayıncı kuruluşların yayın haklarını kullanırken kulüp markalarına zarar verebilecek içerikleri filtrelemesi, medya etiğinin sadece teknik değil, aynı zamanda stratejik bir zorunluluk olduğunu kanıtlar. Bu sürecin sonucunda oluşacak disiplinli denetim ortamı, sporun görsel şovundan ziyade kurumsal ciddiyetini ön plana çıkaran daha profesyonel bir yayıncılık modeline zemin hazırlayacaktır.
1: Yani kısacası teknikerlerin eğlence adı altında her şeyi çekebileceği, o çılgın ve kontrolsüz dönem yavaş yavaş kapanıyor. Artık her kare medyanın değil, kulübün marka değerinin süzgecinden geçecek. Bu hukuki kılıç aslında yayıncılar için sert bir uyarı fişeği. Bundan sonra mikrofon başında yapılacak her hareketin bedeli çok daha ağır olacak. Artık sadece sporun heyecanı değil, kurumsal ciddiyetin soğuk yüzü de ekranlarda ağırlığını koyacak gibi duruyor. Şimdilik bu kadar.
2: Müziğin kalbinden bu radyo oranda.
3: Ragbol ayrımcılık yapmaz. Cinsiyetiniz, yaşınız veya spor deneyiminiz önemli değil. Kurallar herkes için aynı. Kadın ve erkek aynı sahada, saygılı ve temassız bir şekilde yarışıyor. Modern bir dünya için gerçekten kapsayıcı bir spor.

0: İyi günler. Cumartesi akşamı televizyon başında koltuklara yapışıp dizi izleyenlerin kaderi yine baştan yazılmış. Üç dizi arasında geçen o büyük reyting savaşı tam bir mahalle kavgası tadındaydı. Güller ve Günahlar dizisi bu rekabetin içinde adını duyururken reyting zirvesi için diğerleri devşirdi. Bu kadar dramın içinde güller mi kalacak yoksa günahlar mı ağır basacak? İzleyicinin kumandadaki parmak kası bu akşam büyük sınav verecek. Dram dolu dizilerimizden çıkıp magazinin o bitmek bilmeyen eski defterlerine geçiş yapalım. Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı'nın bu park macerası tam bir sabır testi gibi duruyor. Boşanmış olmalarına rağmen Can için bir araya gelmeleri, mahalledeki iki eski komşunun kapı önünde didişmek yerine çocukları için uzlaşması gibi çokerli bir durum. Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı bu parkta sadece çocuğu değil, muhtemelen birbirlerine karşı olan o eski duyguları da dışarıda bırakmaya çalışıyorlar. Bu park macerası, birer ebeveyn olarak birbirlerine karşı soğukkanlı kalma sınavı gibi duruyor. Umarım çocukları için kurulan bu uzlaşı, mahalledeki o bitmek bilmeyen dedikodulardan daha sağlam olur. Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı'nın parkta yan yana gelmesi aslında geçmişin tozlu raflarını çocukları için bir kenara ittiklerinin en somut kanıtı. Şimdilik bu kadar.
1: Her albüm, gün, her hikaye, tek istasyon değil. Radyo Ora'dan.
2: Sabah kahvenizde kafeinden fazlası gizli. Cupreading.com'da Türk kahvesi fincanınızın fotoğrafını çekin ve yapay zekanın telvedeki sırları ortaya çıkarmasına izin verin. 9 falcı, 283 sembol, inanılmaz bir fal deneyimi. Cupreading.com

0: Saat 13.45. İşte trafik durumu. İstanbul 242 olay, 178 ciddi, 37 orta. Yolda dikkatli olun.
1: Müziğin kalbinden bu radyo orana.
2: Ya biz spor oyuncuları cinsiyete göre ayırmasaydı? Ya takım çalışması boyuttan daha önemli olsaydı? Rekbol, kadın ve erkeklerin eşit, güvenli ve rekabetçi bir şekilde birlikte yarışmaları için

0: İyi günler. Arsen Hanım olarak hafızalara kazınan Gülsen Tuncer, 81 yaşında bu dünyadan vedasını aldı. Sanırım artık o meşhur entrikaların ve yasak aşkların ötesinde gerçekliğin tozlu raflarında dinlenecek gündür. 50 yıllık eşinin başucunda son görevini yerine getirirken, televizyondaki o keskin bakışlarını şimdi sadece sonsuzluğa saklıyor.
1: Hoy hoy hoy.
0: Gülsen Tuncer hanımefendinin entrikalar dünyasındaki son perdesi kapandı. Ama magazin dünyasında entrika bitmiyor. Sadece dekor değiştiriyor. Şimdi sahneye Vakko'nun veliahtı Alan Hakko ve Pelin Uluksar çıkıyor. Adam Mykonos'ta tatil yaparken sosyal medyada emoji yağmuru estiriyor. Bu aşkın hızı öyle bir durumda ki sanırım bu kadar çok emoji kullanımı için ayrı birer madalya verilmesi gerekiyor.
1: Hoy hoy hoy.
0: Gülsen Tuncer'in o meşhur entrikaları artık tarih kitaplarında yerini alırken, Allan Hakko ve Pelin Uluksar'ın emoji yağmuru altındaki bu hızlı aşkın magazin dünyasının yeni oyun alanı oldu. Mykonos kıyılarında uçuşan emojiler, belki de sessizliğe gömülen o eski dramalara karşı birer gürültülüer ilanı gibi duruyor. Şimdi kulaklarınızı biraz dinlendirme vakti. Birkaç şarkıyla devam ediyoruz.
2: Kanalı değiştirmeyin. Sıradaki şarkı beklemeye değer. Radyo Aura'dan.
3: Sabah kahvenizde kafeinden fazlası gizli. Cupreading.com'da Türk kahvesi fincanınızın fotoğrafını çekin ve yapay zekanın telvedeki sırları ortaya çıkarmasına izin verin. 9 falcı, 283 sembol, inanılmaz bir fal deneyimi. Cupreading.com.

0: Millilerimiz Uluslar Ligi için toplanıyor ve Riva'da topbaşı yapmaya hazırlanırken önlerinde Fransa, İtalya ve Belçika gibi devlerin olduğu zorlu bir grup bekliyor. Bu takımlarla kos paylaşmak her yiğidin harcı değil. Özellikle bu üç devle aynı grupta yer almak adeta ateşin içine yürümek demek. Pazartesi günü Riva'da başlayacak bu hazırlık süreci bizimkiler için gerçek bir sınav olacak.
1: Hoy hoy hoy.
2: Fransa, İtalya ve Belçika gibi Avrupa futbolunun köklü ve güçlü ekipleriyle aynı grupta yer almak, milli takımımız için hem büyük bir risk hem de eşsiz bir gelişim fırsatı barındırıyor. Bu seviyedeki rakiplerle mücadele etmek, oyuncularımızın uluslararası arenada daha dirençli hale gelmesini sağlayacak. Riva'da başlayacak bu hazırlık süreci, zorlu bir yolculuğun ilk ve en kritik adımı olarak büyük önem taşıyor.
0: Milli takımın Riva'da devlerle kapışmaya hazırlanması mevzusunu bir kenara bırakalım. Şimdi sahada çok daha sıcak ve tansiyonu yüksek bir hesaplaşma var. Ahmetspor sahasında Beşiktaş'ı konuk eden takımların bu akşamki mücadelesi sadece 3 puan değil, resmen liderlik koltuğunun kime kalacağı üzerine kurulu bir satranç tahtası gibi. Beşiktaş bu maçı kazanırsa 13 puandaki Galatasaray'ı geride bırakıp zirveye yerleşirken Ahmetspor galibiyet durumunda ikinci sırayı kapacak. Beraberlik ise onları Galatasaray ile aynı puana taşıyacak. Bu akşamki maçın heyecanı ve muhtemel 11'leri belli olduktan sonra herkesin gözü bu kritik puan hesabında olacak.
2: Bu akşamki mücadelenin sadece bir puan mücadelesi değil, aynı zamanda ligin dinamiklerini kökten değiştirebilecek bir kırılma noktası olduğu açık. Beşiktaş'ın kazanması durumunda Galatasaray'ı geride bırakarak zirveye yerleşmesi, şampiyonluk yarışındaki dengeleri tamamen farklı bir boyuta taşıyacak. Ahmetspor için de ikinci sırayı garantileme veya puan tablosunda üst sıralarda konumlanma ihtimali, bu karşılaşmayı taktiksel derinliği yüksek ve hata payının çok düşük olduğu kritik bir satranç maçına dönüştürüyor.
0: Ahmetspor sahasında Beşiktaş'ın ağırlanacağı bu akşamki maçta taktiksel bir satrançtan ziyade adeta bir hayatta kalma savaşı izleyeceğiz. Beşiktaş için Galatasaray'ı geride bırakıp zirveye yerleşmek sadece bir puan değil, ligdeki tüm dengeleri alt üst edecek bir taarruz demek. Ahmetspor ise bu denklemde ikinci sırayı kaplamak için her şeyi masaya sürüyor. Beraberlik durumunda Galatasaray ile aynı puana ulaşma ihtimali bile bu maçın hata payını neredeyse sıfıra indiriyor ve sahada sadece sonuç odaklı bir gerilim bırakıyor.
2: Bu kritik mücadelenin sonucunda şekillenecek puan tablosu, ligin geri kalanı için çok önemli bir yol haritası çizecektir. Saha içindeki bu yüksek gerilimli atmosferin yarattığı sonuçlar, şampiyonluk yarışındaki dengeleri doğrudan etkileyecek. Şimdilik bu kadarca ya.
3: Orada kalın. Harika müzik geliyor. Sadece radyo oradadayız.
4: Kahve falı, tarot, el falı, astroloji, geleceğinizi keşfetmenin 4 yolu, hepsi yapay zeka destekli, hepsi cupreading.com'da, 63 dilde mevcut, falınız sizi bekliyor. cupreading.com

0: İyi günler. Faruk Sabancı, Esra Bilic'in sosyal medya paylaşımları karşısında adeta birerlik yapıp beğenilere doyamıyor. Sanki her beğeni ona ekstra ömür kazandıracakmış gibi takılıyor. Adamın bu kadar yoğun bir beğeni trafiği yönetmesi, sanırım Esra Bilgiç'in paylaşımlarını takip etmekten ekran başında parmakları aşınana kadar tıklama yapmasından kaynaklanıyor. Bir oyuncu ve sevgilisinin bu dijital hayranlık gösterisi, mahalle bakkalın her sabah dükkan önünde hayırdır Sabancı, yine mi Esra'nın postunu beğendin diye sormasını gerektirecek kadar görünür bir durum. Sabancı'nın beğeni yağmuru altında parmaklarını aşındırmasını bir kenara bırakalım. Şimdi Fatih Erkoç'un tıbbi maceralarına dalıyoruz. Adam önce kanser tedavisi görüp hayata tutunurken 2022 yılında kalp krizi geçirmesiyle adeta vücuduna yeter artık bu kadar dram demiş gibi görünüyor. Bu yoğun süreçten sonra yelken sporunun ona ilaç gibi gelmesi tam bir ironi. Sanki yüreği dururken rüzgarın ve denizin huzuru onu hayata döndüren gizli formül olmuş. Fatih Erkoç'un bu tıbbi dolu dizgin yaşanmışlıklardan sonra yelkenle sakinleşmesi, kalp krizi sonrası gelen o derin nefes gibi tam bir dramadan huzura geçiş hikayesi. Fatih Erkoç'un o fırtınalı tıbbi süreçlerinden sonra yelkenle huzur bulması tam bir fırtınadan sonraki sessizlik tablosu çiziyor. Gayrı. Kalp krizi ve kanser gibi ağır darbelerden sonra denizin sakinliğine sığınmak, sanki vücuduna verdiği tüm o zorlu sınavlara karşı ruhunun çektiği derin bir nefes gibi duruyor. Bu dramatik dönüşümden sonra yelken sporunda rüzgarı arkasına almak onun için en büyük ödül olmuş. Şimdi kulaklarınızı biraz dinlendirme vakti.
1: Bizi buldunuz, şimdi biraz kalınlığı. Radyo Ora, müziğin sesi.
2: Klasik Art Nouveau, Osmanlı minyatürü, karanlık gotik, göksel kozmos, kedi tarotu, ukiyo-e, tiyatro sahnesi. 7 muhteşem tarot destesi, her biri 78 kart, hepsi cupreading.com'da sizi bekliyor. Destenizi seçin, açılımınızı seçin ve yapay zekanın kartlarınızı okumasına izin verin. cupreading.com

0: Saat 15.35, işte trafik durumumu. İstanbul 427 olay, 292 ciddi, 78 orta. Yolda dikkatli olun.
1: Radyoora.com, dünyaya sevgiyle yayında.
2: Elleriniz bir hikaye anlatıyor. Cupreading.com'da avucunuzun fotoğrafını yükleyin ve çizgilerinizin aşk, kader ve önünüzdeki yol hakkında neler ortaya çıkarttığını keşfedin. Yapay zeka destekli el falı randevuya gerek yok. Cupreading.com

0: Saat 15:20. İşte güncel hava durumu mu? İstanbul parçalı az bulutlu, 26 derece hissedilen 26 derece, nem %83, rüzgar saniye 9 metre. Ankara parçalı az bulutlu, 24 derece hissedilen 23 derece, nem %52, rüzgar saniyede 1 metre. İzmir kapalı, 30 derece hissedilen 29 derece, nem %39, rüzgar saniyede 9 metre. Şimdi müziğe dönüyoruz onda.
1: Müzik hiç durmuyor onda. Radyo oradan ne?
2: Kalp çizginiz duygusal dünyanızı ortaya koyar. Kafa çizginiz nasıl düşündüğünüzü gösterir. Yaşam çizginiz canlılığınızı haritalar. Kader çizginiz yolunuzu çizer. Cupreading.com dördünü ve daha fazlasını okur. Sadece avucunuzun fotoğrafını çekin ve gerisini yapay zekaya bırakın. Cupreading.com

0: Saat 16:35, işte güncel hava durumu. İstanbul, parçalı az bulutlu, 25 derece hissedilen 26 derece, nem %86, rüzgar saniyede 8 metre. Ankara, parçalı bulutlu, 24 derece hissedilen 24 derece, nem %48, rüzgar saniyede 1 metre. İzmir, parçalı bulutlu, 31 derece hissedilen 30 derece, nem %37, rüzgar saniyede 9 metre. Şimdi müziğe dönüyoruz Ongo.
1: Radyo Ora, başka hiçbir yerde duyamayacağınız müzik.
2: Rekabetçi, güvenli ve kapsayıcı bir spor mu arıyorsunuz? Rekbol, kadın ve erkekleri aynı sahada bir araya getiriyor. Temas yok, gözdağı yok, sadece saf oyun. Hızlı, adil, stratejik. Rekbol, heyecanlı olmak için çarpışmaya ihtiyaç olmadığını kanıtlıyor.

0: İyi günler. Kadınların ev işlerini planlamak, organize etmek ve hatırlamak gibi süreçlerde üstlendiği zihinsel yükün ağırlığı, modern toplumsal yapıda annelerin omuzlarına binen ciddi bir sorumluluk olarak karşımıza çıkıyor. Bu durumun paylaşılmasına yönelik sunulan ipuçları, aile içi dengelerin kurulması ve kadınların bilişsel yükünün hafifletilmesi açısından kritik önem taşımaktadır. Ev işlerinin sadece fiziksel değil, zihinsel süreçlerini de ortaklaşa yönetmek, hem anne hem de eş için daha dengeli bir yaşam alanı yaratacak. Zihinsel yükün paylaşılması, kadının ev içindeki rolünü sadece bir iş gücü olarak değil, aynı zamanda evin yönetim merkezi olarak konumlandıran dinamikleri dönüştürür. Bu durumun fark edilmesi, toplumsal cinsiyet rollerinin yeniden tanımlanması ve aile içi eşitliğin somut adımlarla güçlenmesi açısından hayati birer göstergedir. Ortaklaşa planlama süreçleri, kadının bilişsel kapasitesini özgürleştirirken daha dengeli ve sağlıklı bir ortak yaşam kültürü oluşturacaktır. Zihinsel yükün paylaşımı, kadının ev içindeki yönetimsel rolünü görünmez kılınan birer görev listesinden çıkarıp ortak sorumluluk alanına taşır. Bu dönüşüm, bireyin bilişsel kapasitesini sadece ev işlerine odaklanmaktan kurtararak daha özgür ve dengeli bir yaşam alanı inşa etmesine olanak tanır. Toplumsal cinsiyet rollerinin bu şekilde yeniden tanımlanması, aile içi eşitliğin sadece teoride kalmadığını, somut adımlarla güçlendiğini gösterir. Zihinsel yükün paylaşıldığı bir ev düzeni, kadının sorumluluklarını görünmez kılınan görevlerden çıkarıp ortak bir yaşam alanı inşa etmesine olanak tanır. Bu dönüşüm, bireysel özgürlüğün ve aile içi dengenin güçlenmesi için kritik bir adımdır. Şimdilik bu kadar.
1: Müziğin kalbinden bu radyo oranına.
2: Atletik, stratejik ve kapsayıcı. Racquetball, öğrencilerin keşfettiği spor. Hızlı ralliler, akıllı hareket ve sahada gerçek eşitlik. Kadın ve erkek, aynı oyun, aynı kurallar. Racquetball, daha akıllı oyna.

0: Saat 17:20, işte güncel hava durumu. İstanbul, parçalı az bulutlu, 24 derece, hissedilen 25 derece, nem %87, rüzgar saniyede 8 metre. Ankara, parçalı bulutlu, 24 derece, hissedilen 24 derece, nem %48, rüzgar saniyede 1 metre. İzmir, parçalı bulutlu, 30 derece, hissedilen 29 derece, nem %39, rüzgar saniyede 8 metre. Şimdi müziğe dönüyoruz onda.
1: Radyora.com, dünyaya sevgiyle yayında.
2: Birinci adım, Türk kahvenizi için. İkinci adım, fincanı tabağa ters çevirin. Üçüncü adım, 5 dakika bekleyin. Dördüncü adım, fotoğraf çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Yapay zeka her sembolü, her konumu, her detayı analiz eder. Falınız bir dakikadan kısa sürede. cupreading.com

0: İyi günler. De. Tolga Çevik'in kızı Tuna, 20 yaşına girmiş, babasıyla birlikte çekildikleri o meşhur fotoğraf kareleriyle doğum gününü kutluyorlar. Demek ki artık genç kızlık bitti, komedi dünyasında yeni bir dönem başlıyor. Babasının sahnede yarattığı o kaosu şimdi, kendi hayatında yaşayacak olan Tuna için bu yaş sadece bir sayı değil, sahne ışıkları altında büyüme sancısı gibi duruyor. Birlikte çekildikleri kareye bakınca anlıyoruz ki aile içinde mizah genetiği o kadar güçlü ki kutlamayı bile sıradan bir paylaşım yerine görsel bir şölene dönüştürmüşler.
1: Hoy hoy hoy.
0: Tuna'nın yaş alıp komedi dünyasında büyüme sancıları çekerken şimdi arena

0: Dünyada hızın ve şaşkınlığın zirvesine bakıyoruz. Usain Bolt İstanbul'da kaldığı odanın numarasını görünce öyle bir şaşırdı ki herhalde o kapıya ulaşmak için dünya rekorunu kırmak zorunda kalacağını düşündü. Dünyanın en hızlı adamının kendi hızıyla yarışamayacağı bir oda numarası karşısında donup kalması tam bir ironi. Demek ki bazen koşmak değil, doğru kapıyı bulmak asıl meseleymiş. Bolt'un o oda numarası karşısında yaşadığı şok, aslında modern dünyanın karmaşıklığını özetliyor. Adamcağızın hızlı kapı numarasının karmaşasını çözmeye yetmemiş. Bir dahaki sefere odasının girişine devasa bir buradayım tabelası koyarsa belki o kadar ter dökmeden içeri girebilir. Şimdilik bu kadarı yeter, kulaklarınızda kalsın.
1: Radyo Uğur'a dandı. Özgünlüğü, bağımsızlığı. Her zaman açık.
2: Racquetball ayrımcılık yapmaz. Cinsiyetiniz, yaşınız veya spor deneyiminiz önemli değil. Kurallar herkes için aynı. Kadın ve erkek aynı sahada, saygılı ve temassız bir şekilde yarışıyor. Modern bir dünya için gerçekten kapsayıcı bir spor.

0: bunu kız kardeşinin yaşadığı süreçle özdeşleştirir. Spencer'ın bu benzerlik vurgusu, medya etiği ve kraliyet ailesi üyelerinin özel hayatlarının korunması konusundaki tartışmaları yeniden gündeme taşıyor. Bu açıklama, kamuoyunda basının sorumlulukları ve bireylerin mahremiyet hakları üzerine kritik bir tartışma zemini oluşturuyor. Oldi, Ertaçadıydan'a kritik bir tartışma zemini oluşturuyor. Kraliyet ailesi üyelerinin özel hayatlarının bu denli yoğun birer odak noktası haline gelmesi, medya etiğinin sınırlarını ve bireysel mahremiyetin korunmasındaki zorlukları gözler önüne seriyor. Charles Spencer'ın vurguladığı benzerlik, basının etik sorumluluklarını yerine getirip getiremediği konusundaki tartışmaları derinleştirirken, kamuoyunun bu süreçte her iki tarafın haklarını nasıl dengeleyeceği kritik bir önem arz ediyor. Bu durum medyanın sadece haber verme göreviyle değil, bireysel alanların korunması noktasındaki etik sorumluluklarıyla da yüzleştiği önemli bir dönüm noktasıdır. Medyanın odak noktası haline gelen bu benzerlik, kişisel alan ile kamuya mal olan yaşam arasındaki ince çizginin nasıl ihlal edildiğini açıkça göstermektedir. Charles Spencer'ın vurguladığı durum, basının sadece haber aktarma görevi değil, aynı zamanda bireylerin mahremiyetini koruma sorumluluğu üzerindeki etik yükümlülüğünü sorgulamaktadır. Bu süreçte her iki tarafın haklarının korunması, medyanın etik standartlarını ve kamuoyunun bu konudaki hassasiyetini doğrudan etkileyen bir temel oluşturmaktadır. Kraliyet ailesinin özel hayatıyla basının etik sorumlulukları arasındaki bu gerilim, bireysel mahremiyet haklarının korunması noktasında önemli birer ders sunuyor. Charles Spencer'ın dikkat çektiği benzerlikler, medyanın kamuoyunu bilgilendirirken kişisel sınırları ihlal etmemesi gerektiği gerçeğini açıkça ortaya koymaktadır. Bu tartışmalar, etik standartların ve bireysel hakların dengelenmesi sürecinde medyanın üstlenmesi gereken sorumlulukları bir kez daha vurguluyor. Şimdilik bu kadar Cacı.
1: Radyo Ora, her şarkının bir hikayesi varlandı.
2: Ragpoll ayrımcılık yapmaz. Cinsiyetiniz, yaşınız veya spor deneyiminiz önemli değil. Kurallar herkes için aynı. Kadın ve erkek aynı sahada, saygılı ve temassız bir şekilde yarışıyor. Modern bir dünya için gerçekten kapsayıcı bir spor.

0: Saat 18:20. İşte güncel hava durumu ga. İstanbul kapalı 24 derece, hissedilen 24 derece, nem %89, rüzgar saniyede 9 m. Ankara kapalı 23 derece, hissedilen 23 derece, nem %49, rüzgar saniyede 2 m. İzmir parçalı, az bulutlu, 30 derece, hissedilen 29 derece, nem %37, rüzgar saniyede 8 m. Şimdi müziğe dönüyoruz Zonguldak.
1: Müziğin kalbinden bu radyo orana.
2: Tek saha, farklı geçmişler, aynı kurallar. Rugby, çeşitlilik ve saygı için inşa edilmiş temassız, karışık cinsiyetli bir spor. Hızlı, erişilebilir ve uluslararası. Rugby oyuncuları bölmüyor, onları bir araya getiriyor.

0: İyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Manchester City sahasında Sunderland'a karşı 8 golün havada uçuştuğu adeta bir futbol şöleni yaşandı. Liderlik koltuğunu koruyan ev sahibi ekip bu karşılıklı gol düellosunda 5-3 kazanarak son sözü söyledi. Sunderland savunmasının bu kadar çok gol yediği bir akşamda taktik tahtasını muhtemelen boş bıraktı.
1: Bu kadar yüksek skorlu bir mücadele, savunma disiplininin ne kadar kritik olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Sunderland'in kalesini koruyamaması, saha içindeki taktiksel hataların ve savunma hattındaki zayıflıkların doğrudan bir sonucu olarak öne çıkıyor. Manchester City'nin bu galibiyetle liderliğini perçinlemesi, istikrarın önemini bir kez daha kanıtlıyor.
0: Sunderland'in kalesini sanki kapı açıkmış gibi savunması üzerine konuşurken, şimdi rotayı yerel mevzuya, Galatasaray'ın Kasımpaşa hazırlıklarına kırıyoruz. Sarı Kırmızılılar, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yaşanacak bu mücadele için antrenman mesaisine başlamış durumda. Kasımpaşa karşısında ter dökecekleri bu maç öncesi antrenman sahasına ne kadar hazır olduklarını göreceğiz. Bakalım sahada sadece koşturmaca mı olacak yoksa gerçek bir aksiyon mu izleyeceğiz?
1: Galatasaray'ın Kasımpaşa mücadelesi öncesindeki hazırlık süreci, takımın ligdeki konumunu korumak adına kritik bir aşamayı temsil ediyor. Antrenmanlarda sergilenen performansın, sahada doğrudan aksiyona dönüşüp dönüşmeyeceği, takımın teknik disiplini ve maç içi stratejisini belirleyen temel faktör olacaktır. Sadece fiziksel dayanıklılık değil, taktiksel hazırlığın derinliği, bu zorlu karşılaşmanın sonucunu şekillendirecek en önemli unsurdur.
0: Antrenman sahasında ter dökmekle sahada gerçek bir aksiyon üretmek arasındaki o ince çizgiyi Galatasaray'ın iyi kavraması lazım var. Sadece fiziksel dayanıklılıkla Kasımpaşa karşısında sonuç almak yetmeyecek, taktiksel derinliğin sahaya yansıması şart. Eğer bu hazırlıklar sadece koşturmacı birer antrenman olarak kalırsa, maç günü taktiksel boşluklar kapı gibi önlerine çıkabilir.
1: Şimdilik bu kadar Cağcı.
2: Kanalı değiştirmeyin. Sıradaki şarkı beklemeye değer. Radyo Aura'dan.
3: Avrupa'dan dünyaya yeni bir spor yükseliyor. Rekbol, hız, hassasiyet ve eşitliği birleştiriyor. Kadın ve erkekler yan yana yarışıyor. Temas yok, engeller yok, sınırlar yok. Rekbol, küresel bir nesil için uluslararası bir oyun.

0: İşte son trafik durumu var. İstanbul 327 olay, 219 ciddi, 57 orta. Yolda dikkatli olun.
1: Daha fazla müzik, daha az kesinti. Bu Radyo Ora.
2: Tek saha, farklı geçmişler, aynı kurallar. Rugby, çeşitlilik ve saygı için inşa edilmiş temassız, karışık cinsiyetli bir spor. Hızlı, erişilebilir ve uluslararası. Rugby oyuncuları bölmüyor, onları bir araya getiriyor.

0: İşte güncel hava durumu. İstanbul kapalı 23 derece, hissedilen 24 derece, nem %88, rüzgar saniyede 8 metre. Ankara kapalı 23 derece, hissedilen 22 derece, nem %50, rüzgar saniyede 0 metre. İzmir açık 28 derece, hissedilen 28 derece, nem %44, rüzgar saniyede 7 metre. Şimdi müziğe dönüyoruz Ongar.
1: Radyo Ora, başka hiçbir yerde duyamayacağınız müzik.
2: Kahve falı, tarot, el falı, astroloji, geleceğinizi keşfetmenin 4 yolu, hepsi yapay zeka destekli, hepsi cupreading.com'da, 63 dilde mevcut, falınız sizi bekliyor. cupreading.com

0: İşte güncel hava durumu di. İstanbul az bulutlu, 22 derece, hissedilen 22 derece, nem %92, rüzgar saniyede 6 metre. Ankara kapalı, 22 derece, hissedilen 22 derece, nem %55, rüzgar saniyede 2 metre. İzmir az bulutlu, 26 derece, hissedilen 26 derece, nem %50, rüzgar saniyede 5 metre. Şimdi müziğe dönüyoruz Ongur.
1: Orada kalın. Harika müzik geliyor. Sadece radyo oradadayız.
2: Bazı sporlar gürültülü, bazı sporlar hızlı, bazı sporlar fiziksel. Rugby farklı, temassız. Kadın ve erkek birlikte oynuyor. Güç değil hassasiyet, kuvvet değil strateji. Uluslararası doğuş, eşitlik için inşa edildi. Rugby, yeteneğin güçten daha yüksek sesle konuştuğu oyun.

0: İyi akşamlar. Süper Lig'in 6. haftasında Ahmet Sportif faaliyetlerle Beşiktaş arasında oynanan, kritik liderlik mücadelesinde yaşanan beklenmedik gelişme dikkat çekiyor. Karşılaşmanın seyri sırasında hakemin bir anda oyunu durdurması, bu önemli puan mücadelesinde stratejik dengeleri ve maçın gidişatını etkileyen ciddi birer unsur haline geldi.
1: Hakem arkadaşımız maçın tam ortasında operasyonel bir karar verip oyunu durdurunca stratejik dengeler dediğin şeyin yerle bir olduğunu gördük. Bu kritik liderlik mücadelesinde oyunun akışını bozmak, adeta film koltuğunda oturan seyirciye mısır patlağı uzatmak gibi bir durum oldu. Maçın gidişatını etkileyen bu tür ani duraklamalar sahada ter döken futbolcuları değil, sadece teknik direktörlerin sinir sistemini test ediyor.
2: Hay hay hay.
0: Eyüpspor'un Fenerbahçe karşısında aldığı 8-0'lık mağlubiyet sadece bir skor değil, kulüp yönetimi ve teknik kadro üzerinde derin bir güven bunalımı yaratan tarihi bir kırılma noktasıdır. Özhan Polat'ın bu sonuç üzerine istifası, profesyonel futbolun rekabetçi dengelerinde yaşanan uçurumun taktiksel ve psikolojik ağırlığını açıkça ortaya koyuyor.
1: 8-0'lık mağlubiyet dediğin şey artık bir yenilgi değil. Resmen futbol literatürüne geçecek bir utanç tablosu. Adeta sahada bir hayalet ordusuyla savaşmışlar gibi. Özhan Polat'ın istifası ise bu dramatik sonuç sonrası kaçınılmaz bir son. Çünkü kimse bu kadar ağır bir güven bunalımının ardından kulüpte kalıp her gün o skoru hatırlamak istemez. Bu noktadan sonra teknik kadronun yaşadığı psikolojik ağırlık muhtemelen yönetim için sadece bir taktiksel hata değil, aynı zamanda büyük bir sistem çöküşüdür.
0: Bu denli ağır bir mağlubiyetin ardından gerçekleşen istifa, profesyonel spor dünyasında sorumluluk ve hesap verebilirlik mekanizmasının net bir göstergesi. Teknik kadronun bu noktada çekilmesi sadece bireysel bir karar değil, kulübün mevcut sistemindeki derin yapısal sorunların ve yönetimsel tıkanıklığın somut bir dışa vurumu. Bu tür dramatik sonuçlar, takımın psikolojik direncinin tamamen çöktüğünü ve kurumsal kimliğin ciddi bir sınavla karşı karşıya kaldığını kanıtlıyor.
1: Mikrofonu birazdan kapatıyorum. Kulaklarınızda müzik başlasın.
3: Radyoora.com, dünyaya sevgiyle yayında.
4: Çoğu burç yorumu sadece güneş burcunuzu bilir. Cupreading.com daha derine iner. Güneş, ay ve yükselen burç hepsi tek bir kişisel doğum haritası okumasında. Yıldızların sizin hakkınızda gerçekten ne söylediğini öğrenmek için Cupreading.com.

0: İyi akşamlar. Terra portföy bünyesinde yaklaşık 300 milyar liraya ulaşan toplu çıkış talepleri, fon iadeleri ve ödemelerin nasıl gerçekleştirileceği konusunda kritik bir süreci beraberinde getiriyor. Bu denli yüksek bir hacimli nakit ihtiyacının karşılanması, yatırımcıların fonlardaki varlıklarını çekme süreçlerinde önemli bir finansal yönetimi zorunlu kılmaktadır. Bu ölçekteki nakit çıkışları, portföy yönetiminin likidite dengesini doğrudan etkileyen ve operasyonel süreçleri zorlayan bir durumdur. Fon iadelerinin planlı şekilde gerçekleştirilmesi, yatırımcı güvenini korumak ve finansal sistemin istikrarını sürdürmek açısından kritik önem taşımaktadır. Böylesine yüksek hacimli ödemelerin yönetimi, kurumun sermaye yapısını ve nakit akış yönetimindeki stratejik kapasitesini test eden temel bir aşamadır. Şimdi kısa bir mola veriyoruz. Birazdan müzikle devam edeceğiz.
1: Radyo Uğur'a dandı. Özgünlüğü, bağımsızlığı, her zaman açık.
2: Oyna, antrenman yap, hakemlik yap, etkinlik düzenle. Okulunda veya toplum merkezinde bir program başlat. Rekbol Türkiye'de büyüyor ve ilk gününden itibaren parçası olabilirsiniz. Eşitlik, güvenlik ve gerçek rekabet üzerine kurulmuş bir spor. Harekete katılın. Rekbol. Hız, beceri ve eşit koşullarda saygı.

0: Şarkılargı. Yeni Hikayeler Günü. Her hafta Radyo Orada'da.
1: Ya biz spor oyuncuları cinsiyete göre ayırmasaydı? Ya takım çalışması boyuttan daha önemli olsaydı? Rekbol, kadın ve erkeklerin eşit, güvenli ve rekabetçi bir şekilde birlikte yarışmaları için tasarlandı. Temas yok, çarpışmalar yok. Sadece hız, refleks ve zeka. Rekbol, sporun geleceği değil. Zaten burada.

0: İyi akşamlar. Almanya Başbakanı Merz, eyalet seçimlerinde Merkez Sağ CDU Partisi'nin Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern eyaletlerinde yaşadığı ağır kayıplara rağmen görevine devam edeceğini bildirdi. Bu açıklama, sandık çıkış anketlerindeki olumsuz sonuçlara karşı hükümetin istikrar mesajı vermesi açısından kritik bir önem taşıyor. Seçim sonuçlarının yarattığı siyasi baskıya rağmen, Merz'in görevde kalma kararlılığı, eyalet düzeyindeki kayıpların merkezi yönetim üzerinde doğrudan bir değişim yaratmayacağını göstermektedir. Merz'in bu kararlı tutumu, yerel düzeydeki başarısızlıkların ulusal siyasi dengeleri sarsmasına izin vermemeyi hedefleyen stratejik bir duruş sergiliyor. Eyaletlerdeki kayıplara rağmen görevine devam etmesi, hükümetin kendi iç dinamiklerini koruma ve yönetimde süreklilik mesajı verme isteğini netleştiriyor doğru. Bu yaklaşım, yerel seçim sonuçlarının doğrudan merkezi yönetimin meşruiyetini sarsamayacağını vurgulayan önemli bir savunma hattı oluşturuyor. Merz'in kararlılığı, eyalet düzeyindeki siyasi gerilemin federal yönetim üzerinde bir zayıflık noktası oluşturmasını engellemeye yönelik stratejik bir kalkandı. Bu duruş, yerel başarısızlıkları merkezi yönetimin istikrarını sarsan birer çarpan olarak kullanılmasının önüne geçmeyi hedeflemektedir. Seçim sonuçlarının yarattığı baskıya rağmen görevde kalma kararı, hükümetin iç dayanıklılığını ve yönetimsel sürekliliğini koruma iradesini açıkça ortaya koymaktadır. Radyo Aura'da bugünlük yayın akışımız burada sona eriyor.
1: Kanalı değiştirmeyin. Sıradaki şarkı beklemeye değer. Radyo Aura'dan.
2: Temassız, karışık cinsiyet, yüksek yoğunluk. Bu bir trend değil, bir spor. Rugby. Zekanın sayıyı kazandığı yer.

0: İyi geceler. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen sermaye piyasası işlemleri soruşturması kapsamında iki fon yöneticisinin banka hesaplarından İsviçre'deki hesaplara para transferi yapıldığı tespit edildi. Bu kapsamda bir kişinin daha gözaltına alınması, finansal güvenliğin korunması ve sermaye piyasalarındaki şeffaflığın sağlanması açısından kritik önem taşımaktadır. Söz konusu usul işlemlerin tespiti, yatırımcıların haklarının korunması ve yerel piyasadaki güven ortamının sürdürülebilirliği açısından doğrudan büyük bir etki yaratmaktadır. Sermaye piyasalarında şeffaflığın tesisi, yatırımcıların sisteme olan güvenini doğrudan etkileyen temel bir unsur olarak öne çıkmaktadır. Fon yöneticilerinin banka hesaplarından yurt dışına gerçekleştirilen bu tür transferler, yerel finansal ekosistemin güvenilirliğini zedeleyen riskli hareketlerdir. Adli sürecin derinleşmesi ve gözaltıların devam etmesi, piyasa disiplininin korunması adına kararlı bir duruş sergilediğini göstermektedir. İsviçre'ye yönelik bu tür şüpheli para transferleri, yerel sermaye piyasalarının dışarıdan gelecek risklere karşı ne kadar savunmasız kalabileceğini açıkça göstermektedir. Adli sürecin sıkılaştırılması, sadece bireysel suçluların cezalandırılmasını değil, aynı zamanda uluslararası finansal standartlara uygun bir denetim mekanizmasının inşasını hedeflemektedir. Şeffaflığın korunamadığı bir piyasada, yatırımcıların güveni hızla aşınırken, bu tür operasyonlar sistemin bütünlüğünü korumak adına hayati birer bariyer görevi görmektedir. Sermaye piyasalarındaki güven ortamını korumak adına yürütülen bu adli sürecin sonuçları, finansal disiplinin sürdürülebilirliği açısından kritik birer gösterge olacaktır. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Bu radyo ora, müziğin en güzel sesi, en iyi orijinal müzik gece gündüz.
2: Çoğu burç yorumu sadece güneş burcunuzu bilir. Cupreading.com daha derine iner. Güneş, ay ve yükselen burç hepsi tek bir kişisel doğum haritası okumasında. Yıldızların sizin hakkınızda gerçekten ne söylediğini öğrenmek için Cupreading.com.

0: İşte son trafik durumunu arıyor. İstanbul 200 olay, 163 ciddi, 9 orta. Yolda dikkatli olun.
1: Orada kalın. Harika müzik geliyor. Sadece radyo oradadayız.
2: Kadriye sıcak ve bilge, Aylin cesur ve doğrudan, Hacer satırlar arasını okur. Sevda doğrudan kalbe iner. 9 falcı 9 kişilik geleceğinizi duymanın 9 farklı yolu. Size hitap edeni seçin. Cupreading.com'da.

0: İyi geceler. Bern eyaletinde 20 Eylül Pazar günü gerçekleştirilen seçimlerin ilk sonuçları, Sol Parti'nin başbakan Friedrich Merz liderliğindeki Hristiyan, demokratları geride bırakarak önemli bir siyasi başarı elde ettiğini gösteriyor. Bu gelişme, başkentin yönetiminde sol görüşlü politikaların güç kazanabileceğini ve yerel siyasetteki dengelerin değişebileceğini işaret ediyor. Bu gelişme, Berlin özelindeki bu sonuçlar, federal düzeydeki siyasi dinamiklerin bölgesel seçimlerde nasıl farklı yansıyabildiğini somut bir şekilde ortaya koymaktadır. Berlin'deki siyasi dengelerin değiştiği son gelişmeden sonra finansal güvenliği tehdit eden ciddi bir yolsuzluk soruşturmasına odaklanıyoruz. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen sermaye piyasası incelemesinde, iki fon yöneticisinin banka hesaplarından İsviçre'deki hesaplara para aktardığı tespit edildi. Bu durumun tespiti üzerine, üçüncü bir kişi daha gözaltına alınırken, söz konusu hareketlerin finansal sistemin güvenilirliğini ve yatırımcıların korunmasını doğrudan etkileyen kritik ihlaller olduğunu gösteriyor. Berlin'deki yerel yönetimde Sol Parti'nin yükselişi ve ardından gelen finansal usulsüzlük vakaları hem Avrupa siyasetinde hem de Türkiye'deki sermaye piyasalarında denetim mekanizmalarının önemini vurguluyor. Berlin seçimlerinde Sol Parti adayı Elif Erayp, %25 civarındaki oy oranıyla Başbakan Friedrich Merz liderliğindeki CDU'yu geride bırakarak sandık çıkış anketlerine göre öne geçmişti. Bu başarı, başkent yönetiminde sol görüşlü politikaların güç kazanabileceği ve yerel siyasetteki dengelerin değişeceği anlamına gelmektedir. Un başarı, Radyo Ora programımız şimdilik bu kadar.
1: Orada kalın, harika müzik geliyor. Sadece Radyo Ora'dayız.
2: Bu eski sporların yerine geçmekle ilgili değil, yeni bir tane yaratmakla ilgili. Rugby, temassız, cinsiyet eşitlikçi ve uluslararası olarak tanınmış. Modern bir dünya için modern bir spor. Rugby, ileriye oyna.

0: iyi geceler. Sermaye Piyasası Kurulu, tasfiye kararı aldığı fonlar için belirlenen süreyi 3 aydan 6 aya çıkararak yatırımcılar için kritik bir işlem penceresi tanımladı. Bu süre uzatımı, tasarruflarını bu tür araçlarda değerlendiren bireylerin likidite yönetimi ve sermaye koruma süreçlerinde daha geniş bir zaman dilimine sahip olmasını sağlıyor. Bu süre uzatımı, yatırımcıların panik kararlar vermek yerine piyasa koşullarını daha sakin değerlendirmelerine olanak tanıyan stratejik birer alan yaratıyor. Tasfiye süreçlerindeki bu genişleme, sermaye koruma mekanizmalarının etkinliğini artırırken, bireysel tasarrufların güvenli bir şekilde yönetilmesine katkı sağlar. Uzatılan bu süre, likidite yönetiminde yaşanan zorlukları minimize ederek yatırımcıların finansal haklarını daha sağlam bir zeminde korumalarına yardımcı oluyor. Şimdilik bu kadar.
1: Cazdan popa, gece yarısından sabaha, Radyo Oray yanınızda.
2: Ya geleceği görebilseydiniz, Türk kahvenizi için fincanı ters çevirin, kurumasını bekleyin, bir fotoğraf çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Yapay zeka telvedeki sembolleri çözümler ve kaderinizi ortaya çıkarır. cupreading.com

0: İyi geceler. İstanbulspor forması giyen 19 yaşındaki Elvin Mendy'nin Manisa FK karşılaşmasının ardından kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırılması ve yoğun bakıma alınması spor dünyasında derin bir endişe yarattı. Genç bir sporcunun maçın hemen ardından bu denli ciddi bir sağlık sorunu yaşaması, yüksek yoğunluklu müsabakaların vücut üzerindeki ani etkilerini ve genç sporcuların takibinin önemini açıkça gözler önüne seriyor.
1: 19 yaşında bir gencin maçın hemen ardından yoğun bakıma alınması gerçekten tüyler ürpertici. Sanki saha içindeki o yüksek tempo vücuduna ağır bir bedel ödetmiş gibi. Genç sporcuların bu denli ciddi sağlık sorunlarıyla karşılaşması, profesyonel futbolun ne kadar sert ve yıpratıcı bir dünya olduğunu yüzümüze çarpıyor mu? Bu durum sadece bir sağlık sorunu değil, aynı zamanda bu seviyedeki mücadelelerin vücut üzerindeki o ani ve yıkıcı etkilerinin korkutucu birer kanıtı gibi duruyor. Hoy hoy hoy.
0: Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Erzurumspor, FK Samsunspor karşısında aldığı tek golle sahadan 3 puanla ayrılarak kritik bir galibiyet elde etti. Bu sonuç Erzurumspor için istikrarı yakalamak adına önemli bir adımken, Samsunspor tarafında ise beklenen performansın altında kalan bir tablo ortaya koyuyor.
1: Samsunspor'un bu performansıyla adeta kendi ayağına sıkmış gibi görünüyor. Çünkü sadece bir golle mağlup olmak ligin gerçeklerini kabullenmekte zorlandıklarını gösteriyor. Erzurumspor ise kalesini kapatıp 3 puanı cebine koyarak istikrar yolunda sağlam bir adım atarken, rakibi için bu sonuç tam bir hayal kırıklığı tablosu çiziyor. Sahadaki taktiksel disiplin farkı, bu tür kritik haftalarda takımın karakterini ve ligdeki konumunu belirleyen en net gösterge oluyor.
0: Erzurumspor FK'nin kalesini gole kapatarak elde ettiği bu sonuç, savunma disiplininin ve taktiksel sadakatin önemini bir kez daha vurguluyor. Samsunspor tarafında yaşanan bu performans düşüklüğü, ligdeki rekabetin ne denli sertleştiğini ve kritik maçlarda hata payının ne kadar düşük olduğunu açıkça gösteriyor. Bir golle alınan mağlubiyet sadece 3 puanın kaybı değil, aynı zamanda takımın moral ve motivasyon dengesinin sarsılması anlamına geliyor.
1: Şimdi kulaklarınızın pasını silecek o güzel parçalara geçiyoruz.
2: Müzik hiç durmuyor Bond. Radyo Oradani.
3: Az önce bitirdiğiniz kahve mi? Fincanı yıkamayın. Ters çevirin, kurumasını bekleyin, fotoğrafını çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Türk kahvesi falının geleneğinin yüzyıllarca geçmişi var. Şimdi yapay zeka onu size getiriyor. Telvenizin anlatacak bir hikayesi var. cupreading.com.

0: üyesine karar verilen 131 yatırım fonunun tasfiye sürecini 3 aydan 6 aya uzattı. Bu süre artışı, yatırımcıların varlıklarının tasfiye aşamasında daha geniş bir zaman diliminde yönetilmesini sağlayarak finansal süreçlerin yönetilebilirliğini hedefliyor. Sürecin 6 aya çıkarılması, fon sahipleri için nakit akışının ve sermaye yönetiminin planlanabilirliğini doğrudan etkileyen kritik bir düzenleme. Bu süre uzatımı tasfiye aşamasındaki karmaşık varlıkların nakde çevrilme sürecinde oluşabilecek operasyonel zorlukları minimize etmeyi amaçlayan stratejik bir hamledir. Yatırımcılar için bu genişleme, finansal planlamanın daha öngörülebilir bir zemine oturmasını sağlayarak ani piyasa dalgalanmalarına karşı bir koruma kalkanı oluşturmaktadır. Sürecin yönetilebilirliğinin artması, sermaye piyasalarında güven ortamının korunması ve yatırımcı haklarının korunması açısından kritik bir önem taşımaktadır. Tasfiye süresinin 6 aya çıkarılması, yatırımcıların finansal haklarının korunması noktasında kritik bir güvenlik katmanı oluşturmaktadır. Bu genişleme, varlık yönetimi sürecinde oluşabilecek operasyonel riskleri azaltarak sermaye piyasalarındaki güven ortamını güçlendirmektedir. Sürecin uzatılması sadece zaman kazanımı değil, aynı zamanda yatırımcıların nakit akışlarını daha sağlam bir zeminde planlayabilmelerini sağlayan stratejik birer önlem niteliğindedir. Şimdilik bu kadar.
1: Müzik hiç durmuyor Bond. Radyo Oradan iyi.
2: Sabah kahvenizde kafeinden fazlası gizli. Cupreading.com'da Türk kahvesi fincanınızın fotoğrafını çekin ve yapay zekanın telvedeki sırları ortaya çıkarmasına izin verin. 9 falcı, 283 sembol, inanılmaz bir fal deneyimi. Cupreading.com

0: 19 derece, hissedilen 19 derece, nem %63, rüzgar saniyede 0 metre. İzmir, parçalı az bulutlu, 23 derece, hissedilen 22 derece, nem %56, rüzgar saniyede 4 metre. Şimdi müziğe dönüyoruz.
1: Bizi buldunuz, şimdi biraz kalınlayın. Radyo Ora, müziğin sesi.
2: Beden eğitimi öğretmenleri ve spor müdürlerine duyurulur. Rekbol, tek bir sporla cinsiyet eşitliğini sağlayabiliyor. Kız ve erkek öğrenciler aynı sahada, aynı kurallarla, aynı oyunda yarışıyor. Temassız, güvenli ve uygulaması kolay. Taşınabilir saha kiti malzeme dolabınıza sığar. Rekbolu okulunuza getirin.

0: İyi geceler. Trendyol birlikte Kayseri Spor, Mardin 1969 Spor karşısında tek golle galibiyetini alıp 3 puanı cebine koydu. Daniel Moreno'nun ikinci yarıda attığı o kritik golle takımı üst üste 3. galibiyete taşıyan bu performans, onları haftayı 19 puanla kapatırken Mardin 1969 Spor'u ise sadece 12 puanda bıraktı. Mardin tarafı için tek golle alınan bu mağlubiyet, ligin 8. haftasında moral bozucu bir tablo çizerken Kayseri Spor istikrarını koruyup yükselişini sürdürüyor.
1: Kayseri Spor'un üst üste 3 galibiyetle elde ettiği 19 puanlık grafik takımın ligdeki yükselişini ve istikrarını açıkça ortaya koyuyor. Daniel Moreno'nun ikinci yarıda bulduğu kritik gol, maçın kaderini belirleyen temel unsur olarak öne çıkıyor. Daniel Moreno'nun ikinci yarıda. Mardin 1969 Spor için ise bu mağlubiyet 12 puanda kalarak ligdeki zorlu süreci daha da güçlendiren bir tablo çiziyor.
0: Kayseri Spor'un 3 galibiyetlik seri ve Daniel Moreno'nun golüyle yükselişi güzel ama İtalya'da durumlar biraz daha dramatik. Juventus, Atalanta karşısında 2 maçlık mağlubiyet serisini kırıp sahasında 2-0'la kazanarak nihayet ayağa kalkmayı başardı. 2 maç boyunca performansını sorgulatan siyah beyazlılar, Serie A'nın 5. haftasında bu galibiyetle en azından biz hala buradayız mesajı verdi.
1: Juventus'un sahasında elde ettiği 2-0'lık net galibiyet, üst üste gelen 2 mağlubiyetin ardından takımın oyun disiplinini yeniden kazandığını kanıtlıyor. Serie A'nın 5. haftasında gelen bu sonuç, siyah beyazlıların performans şüphelerini gidererek ligdeki konumlarını sağlamlaştırmalarına yardımcı olacak kritik bir eşik niteliğinde.
0: Juventus'un o 2 maçlık mağlubiyet serisinden sonra sahasında 2-0'la kazanması sanki biz hala buradayız diye haykırmak değil de birazcık uyuyakalmıştık ama uyandık demek gibi duruyor. İtalya'da bu tarz bir performans şüphelerini dağıtmaya yetse de Serie A'nın 5. haftasında gelen bu sonuç aslında takımı sadece ayağa kaldırdı, tam anlamıyla uçurmadı. Atalanta karşısındaki net galibiyetle oyun disiplinini geri kazanmaları en azından taraftarların sinir katsayısını biraz olsun düşürmüş oldu.
1: Şu an için aktaracağımız bilgiler bu kadar. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
2: RadyoOra.com dünyaya sevgiyle yayında.
3: Her tarafta 3 oyuncu, kompakt bir saha. Raketinizi kullanarak pas verin, hareket edin ve hedef tahtasına atın. Dış bölge 1 puan, merkez 4 puan, temas yasak. 4 çeyrek, her biri 5 dakika. Öğrenmesi kolay, ustalaşması zor. İşte racquetball.